kime canından yüzde hol zülfü tutavlarım. Manya kurguzum neçe atatla kime canından yüzde hol zülfü tutavlarım. Yavuşurum neçe.

Yatin anlağıl kim? Yok o gavurur gilemene Nece hubz iştim ağlıdan Nenge yavşan Kurulur veli vay vay Gamimiz gelen niye vsa oliden Aramım yüzün katu halden Aynelemen Kuzu koşunuk deyide Senge iş tuhmetin Eyle bağını vur gülemen ey Beni çok diyor

0: Devam etmemiz. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Salamet misiniz?
1: Rahmet. Sen yaşasın.
0: Rahmet.
1: Hamcan Malta.
0: Başladık İlhamcan Eke. Erkeklerin yüreği ayollarının kiye nispeten tezra uğradı.
1: Notur.
0: Otamdan kalgen dalalar asarı. Tağay Murat kalamıge mensup.
1: Topa doğru.
0: Ayının diametri 12.742 kilometr.
1: Notur değil.
0: Kontakt linzani 1508 yılda Thomas Young kashf etgan.
1: Notur.
0: 1908 yılda yozgi olimpiada Londonda o'tkazilgan.
1: Notur.
0: Zarbul masal asari Sofi Allohyorga tegishli.
1: Notur.
0: Gibraltar bo'g'ozi Atlantika okeani bilan O'rta Yer dengizini bog'laydi.
1: To'g'ri deylik.
0: Yerni tabiiy yo'ldoshi bu Mars.
1: Tabiiy yo'ldoshi. Notur.
0: Borussiya Dortmund jamoasining uy stadioni Gelsenkirchen Arena deb ataladi. Xo'sh, qalampir va achchiq mahsulotlarni achchiqlik darajasi Scoville shkalada o'lchanadi. Xo'sh,
1: to'g'ri.
0: Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Bugungi dasturimizda g'oliblikni qo'lga kiritayapsiz. Ilhomjon aka, tabriklaymiz. Muborakbod etamiz. Salomlar, tabriklar, qutlovlaringiz bo'lsa yo'llab olasiz.
1: Rahmat sizga ham. Avvalo qiziqarli dastur uchun doim sog' bo'ling, ishlaringizga, ijodlaringizga omad tilayman va barcha tinglovchilarga ham, barcha do'stlarimizga ham salom yo'llab qolaman.
0: Xo'p, bo'ladi. Zohirshoh Jo'rayevdan qo'shiq eshitib turamiz.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Lucky Sapphire Sea Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha Sea Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil seastore.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani, Kuşbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CI Store'da bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CI Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arap memleketlerine sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil CI Store.uz.
3: CI Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Bugün bir kutu hava satıp aldım. İşlep çıkar uçu kursandligiden onun içige 4-5 de çips ham salıp beripti.
0: Ha, çündüyümü?
2: Çündüm.
3: Çüngen çündü.

0: Siz bilen bende ki adam...
1: O selamı ödeyimiz o.
0: Şu an asma, medeniyette umuma yok etki yok. İltimas ait var sengiz. Trolleybüsünün yeşiği kellemde kısıp kaldı. İltimas, şoför geytin yeşiğini aç varsın. Aç var da, min var huzur. Man az yine kayacaklandım. Ait varar size. Yeşiğimden kısıp kaldı İltimas aitin. Trolleybüs yürüştü başladı, şoför görgen yok. Ano kısıştı başladı İltimas. Mana şey kekegende ağırlık bırakın da mana şey de. Ay tuhaçsan bozdu.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
1: Bugün bir kutu hava satıp aldım. İşlep çıkar uçu kursandligiden onun içige 4-5 de çips ham salıp veripti.
0: Ha, çündüyü mü?
1: Çündüm.
2: Çüngen çündü.

0: bolalar ham 2 marta 3 marta aytib turibdi.
1: Buni fikri xayoli qotdi, masalaga yetib
0: qo'ya qolmadi. Ha, shunaqami?
1: Bu o'zi doirachadan chiqqan aslida, lekin doirani tashab bu shu otga hali Toshpo'lat maskaning bir ashulasi bor-ku.
0: Bir tulporim bor.
1: Bor edi. Otga mehrim bo'lakcha deydi-yu. Doiradan mehrini qo'yib otga mehr berib yuborgan. O'zi bayiq xors degan bir anaqalar ochib yuborgan bu.
0: Boya yo'qolib qolgan deb ham otdan xabar oldi shekilli.
1: Otdan xabar oldi.
0: Hop, assalomu alaykum Bahodir aka, assalomu alaykum ustozlar. Murod Sharopov yozyaptilar.
2: Ya rahmat.
3: Ya rahmat.
0: Hurmatli sozandalar, hammanglarga rahmat. Oilaviy mazaqli eshityapmiz. Omadinglar bersin. Buxorodan alangali salom. Murod Sharopov.
3: Kamchilikda bo'lsa uzr endi.
1: Murodjonga ming rahmat, tashakkur. Oilasi bilan baxtli bo'lsin. Yaqinda qizlarini uzatdilar. Qizlari baxtli, saodatli hayot kechirsin ilohim.
0: Omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Abduvohob Islomov yozyaptilar.
1: Rahmat.
0: Abduvohob aka, assalomu alaykum. Qachonlardan beri jo'r ovozliklardagi mumtoz qo'shiqlarni sog'inib o'tirgandik. Aka-uka, Erkin va Ahrorjonlarga omad yor bo'lsin. Tori ham sayratib o'ryaptilar Torini.
3: Rahmat.
0: Farg'onadan salomlar deb yozishibdi.
1: Rahmat.
0: Xo'p bo'ladi. Bitta qo'ng'iroq olaman. Soatlar bonga qadar. Labbi assalomu alaykum. Gapiring.
4: Alo.
0: Assalomu alaykum. Labbay.
4: Assalomu alaykum Bahodirjon. Assalomu alaykum mehmonlarimiz. Bahodirjon sizga tashakkur. Katta tashakkur. Kuch va quvvat tilayman bu sohada zo'r nimalar olib kelyapsiz. Sizga tashakkur. Tashakkur. Hofiz ukalarimizni mana eshitib turibman. Qo'shiqlar juda zo'r. Zo'r kuylayaptilar. Juda yoqimli ilohim. Katta hafızlarının yönünü versin, ovozlarga köz tegmesin. Hama vaxt çok selamat versin ailelerini boşuna. Şu Murat Sharopov'u yüzeyen koşukçayı, dört müzikan üzüleyen bu çakırıp görün de hazırcağın.
0: Rahmat, hop hop, rahmat, selamat bo'ling, omon bo'ling. Rahmat. Xonadonda aka-ukalarga ergashib, o'sha kasbga yuramiz-u. Erkin aka, Ahror aka, bir-birimizga shunaqa suyanib, qo'shiqchi bo'lib, musiqachi bo'lib ketganmizmi?
1: Albatta, shu bolaligimizda hali aytishadiki, qachon boshlagansiz san'atni deydi. Biz esimizni tanigan paytlarimizda, o'sha akam mana 9 yosh, 10 yosh katta bo'lganlardagi esimizni tanigan paytlarga qo'llarga ruboblarni olgan paytlari edi. Otamiz rahmatli ham ashulani xirgoy qilardi, o'zlariga yarasha. O'sha ma'noda biz esimizni tanigan paytimizda kuy qo'shiqlar akam televizorlardan, radiolardan, ashulalarni lentalarga yozib olib o'rgangan paytlarda yonlarida men o'tirardim. Shu bizga ham shu yuqqanda endi shu akam.
0: Yashang, yashang, salomat bo'l. Temurov yozgan ekanlar. Hofizlarimiz ijrolari gap yo'q. Hozirgi yosh xonandalarimiz bularni ovoz toniga yeta olmaydi. Baland pardada aytyapti. Sog'-salomat bo'lishsin deb yozibdilar.
1: Rahmat.
0: Rahmat.
1: Yoshlarimiz ham ancha zo'r, Xudoga shukr. Yoshlarimiz ichida ham ancha chiroyli, chiroyli zabardast san'atkorlarimiz chiqib turishdi. Ularning ham omadini bersin ilohim.
0: Rahmat. Soatlarimiz to'g'rilaymiz. 19:30.
5: Brain daqiqa.
6: Katta, oq, harir, atrofida ko'k guldor xoshiyasi bor ro'mol. Qalg'ay.
5: Olam 60 soniya ichida.
7: Qator davlat yetakchilari prezident Shavkat Mirziyoyevni tavallud kuni bilan tabrikladi. 6 oy mobaynida Toshkent metrosidan qancha odam foydalangani ma'lum qilindi. O'zbekistonliklarga Janubiy Afrika Respublikasiga viza olish yengillashtirilishi mumkin. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Xo'p, Xalfana dasturining navbatdagi mehmonlari oriyat dononi qadrdon

yazma artık bu açık fıraktan bezdim sırası. Can şirin didarçı undan da tatlık. Hazırça nasibem ismin şirası. Hazırça nasibem ismin şirası. İsmim ne? İsmin ne?

sevsen yaşlıyım dahağım. Saç akaryan çağım dahağım sev. Yine sev.

Yomg'ir daraxtlarni yuvib tushar. Novdalar yaltirar tozaligidan. Qani endi deyman. Qani endi shunday yomg'ir bo'lsa-yu. Qurum bosgan hayotimni, yurak bag'rimni, butun borlig'imni yuvib yoqsa. Qani endi. Qani endi ko'zlarim porlasa. Yomg'ir yuvgan tiniq yaproqdek.

qadamay tong otadi. Kun chiqadi qadamay. Tong buyuk marradir. Ulkan bir zafar. Kimdir yetar tonggacha? Yetolmas kimdir?

Korkungül der ki nasihat eyledim Allah Rabul. Yüz bala yetmez ki men ham bir bala buldum sana. Camı can bırla hızır suyi nasibimdir mudam. Sakya da der ki cah eyled, yada buldum sana. Gusse çengiydim nevayi takmadım uşak ara. Da nevayi dek asiru, bi neva buldum sana.

Sevmoq nedir? Bilmasman aslo. Ko'zlaringga tikilgancha jim ayrolikni o'ylayveraman. Sevmoq nedir? Yo'q, bilmasman. O'rtar ekan hijron yurakni. Ko'zlaringni sog'inar ko'zim.

0: bul yaptı. Süyganım kimge yar bul yaptı.
1: Ko'nglimga yo'l topmoq bo'lib o'ksinma. Yig'lama. Shun qancha ojiz bu irmoq ko'z yosh. Yo'liga g'ov bo'lib yotar ko'ksimda yurak hajmicha keladigan ulkan tosh.

Hademey tong otadi. Kun chiqadi hademey. Tong buyuk marradir. Ulkan bir zafar. Kimdir yetar tonggacha? Yetolmas kimdir?